0: Ben Mahsa
1: Amini. Mahsa Amini.
0: My name is
1: Mahsa Amini.
0: I'm
1: Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
3: İnadına isyan.
4: İnadına isyan.
5: İnadına özgürlük.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
9: Women.
10: Life.
11: Freedom.
12: Mujeres. Vida. Libertad.
13: Jin.
14: Ziyan.
15: En azadi, azadi, azadi.
16: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
17: Bu özgürlük direnişinde.
18: Birlikteyiz.
19: Yanınızdayız.
20: Ve güçlüyüz.
21: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
22: Özgürlüğü için mücadele eden
23: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
24: My sisters in Iran.
25: Tüm kalbimle yanınızdayım.
26: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
27: Kalbim sizinle.
28: Kendi yaşam hakları.
29: Özgürlükleri için direnen
30: tüm kadınların
31: sonuna kadar yanlarındayız.
32: We as the Turkish female filmmakers.
33: We stand in solidarity with our sisters
34: and LGBTI people of Iran.
35: In solidarietà con le donne iraniane.
36: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
37: El kullu al mar'ati al huq fi al hurriye wal ikhtiyar.
38: Şimdi onların sesi olma zamanı.
39: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
40: Femen Iran,
41: we are with you.
42: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
43: You'll never walk alone.
44: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
45: Mahsa Amini.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa Amini.
49: It's a little dilly about a good guy. You need a heart attack, man. And you know, he weighs in pretty hefty. My man's like the man hefty.
50: How much he weigh?
49: He's like the guy in the hefty bag.
51: Okay, let's take it from here.

0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.